Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.

0: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.
1: Hey, I'm Archie Roach and you're listening to Courier Radio.

0: Assalamu alaikum. My name is Dr. Michael Muhammad Ahmed, and I am the founding director of Sweatshop Western Sydney Literacy Movement. You're listening to Koori Radio 93.7 FM. Happy birthday, Koori Radio. Kel Eid wa antum bi khair.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Koori Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.
2: Hello, my name is Talia.
3: Hello, my name is Alana.
4: Hi, I'm Amira.
5: Hey, it's your girl Janera.
6: Hi, it's Brookie.
7: And we're from Halls Creek. And you're listening to Koori Radio 93.7 FM. Live and

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok